Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabilirsin.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 26 Ağustos 2026 Çarşamba, bugün haftayı ortaladık sayılır. Hafta sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar bir sabah duymak isteyeceğiniz türden notlarla eşlik edeceğim gününüze ve çarşamba sabahınıza. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım önce. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Hadi başlayalım çarşamba gününe. Sıcak olacak bugün.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında. Hey.

0: hediye. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Bugün son sıcaklar, sonra Türkiye genelinde serin ve yağışlı hava başlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Sıkın dişinizi. Cuma, cumartesi, pazar resmen nefes alacağız. Şaka değil. Sıcaklıklar cuma günü gelen sistemle birlikte mevsim normallerinin altına iniyor. Bu sistemden sadece Ege bölgesi, Batı Akdeniz kısmen etkilenecek. Onun dışında ülkenin hemen hemen tamamında hem yağış görülecek hem de sıcaklık azalması hissedilecek diyor uzmanlar. Cumadan itibaren de özellikle cuma, cumartesi günleri İstanbul ve Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültülü hem de bakın şahane. Poeziyle devam edelim çarşamba sabahına. Uyuyamadın değil mi? Şimdi Kral Pop'ta. Aklımda.

Birkaç müzik haberi paylaşacağım. Manifest'te Grammy'de oy kullanacak isimler arasına katıldı biliyorsunuz. Böylece grubun 6 üyesi Grammy ödüllerinde adayların ve kazananların belirlenmesi sürecinde oy kullanabilecek. Türkiye'den Recording Akademi'nin oy kullanma hakkına sahip üyeleri arasında daha önce de duyurmuştum. Hadise, Edis, Mabel Matiz, Ozan Doğulu, Toygar Işıklı gibi isimler var. Ve bugün 26 Ağustos, pazar günü 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağız. Sıla Harbiye'de Zafer Bayramı'nda hayranlarıyla bir araya gelecek. 29 Ağustos'ta da benim bayıldığım bir isim yine Harbiye'de olacak. David Garrett'tan söz ediyorum. Crossover'ın en önemli temsilcilerinden biri. Türler arasındaki sınırları resmen aşıyor. Guns N' Roses, Metallica, Nirvana, Michael Jackson, Beyoncé, Rihanna, Taylor Swift, The Weeknd ve Ed Sheeran gibi isimlerin şarkılarını kemanıyla çalıyor ve cumartesi akşamı Harbiye'de olacak. Şahane bir konser.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch Fit 4 siyah 5499 liraya, Xiaomi Redmi Buds 8 Pro ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık 4199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
10: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
11: Chery. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
12: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
13: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

Ve bugün Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasının en kritik maçlarından birine çıkacak. Almanya ile İstanbul'da karşılaşacak. Millilerimiz turnuvaya Letonya, Slovenya ve Macaristan karşısında aldığı galibiyetlerle başladı. Özellikle Macaristan'ı 3-0 yenerek gruptaki 3. galibiyetini aldı. Şimdi sıra Almanya'da. Türkiye'nin hedefi tabii ki yalnızca grubu lider tamamlamak değil, kendi evinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda sonuna kadar gitmek istiyoruz. Finalde 6 Eylül'de İstanbul'da oynanacak. Yani Filenin Sultanları'nın bugün Almanya karşısındaki performansı şampiyonluk yolunda önemli bir gösterge olacak. İnanıyoruz biz, Filenin Sultanları Cuma günde Polonya ile mücadele edecek. Önce bugünkü Almanya maçı için, ardından da Polonya mücadelesi için şimdiden başarılar diliyoruz. Yarın sabah yine Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı diye konuşacağız.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 26 Ağustos Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinlikte kürsüdeydi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik itirazlara bir kez daha tepki gösteren Erdoğan, "Bizi yolumuzdan döndüremezsiniz," dedi. Suriye'nin bütünlüğüne dair tarihi bir adım daha atıldı. SDG-YPG komutanı Mazlum Abdi, Suriye demokratik güçlerinin pes edildiğini açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın açtığı ikinci davada kararını açıkladı. Hak ihlaline hükmeden mahkeme, Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasını istedi. Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Programcı İsmail Çanak, iş insanı Serdar Özyurt ve gazeteci Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama emri verildi. Alihan Kuris suç örgütü soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleşti. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla başlayan davada dün Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu savunma yaptı. Savcı, kaynağı belirsiz paranın aklanması iddiasıyla Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Adıyaman'da saat 21.43'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sincik ilçesi olan sarsıntı hasara yol açmadı. Kuzeyde hafta sonuna doğru sıcaklıklar azalmaya başlayacak. Bugün İstanbul az bulutlu 30, Ankara ve Bursa az bulutlu 33, İzmir ve Antalya güneşli 35 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesi için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler birbirin rövanşında Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak. Kritik mücadele saat 22'de başlayacak. Beşiktaş Kamerunlu orta saha oyuncusu Onana ile yollarını ayırdı. Siyah beyazlılar 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Corendon Alanya Spor Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Emre Demir'i transfer etti. Genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Filenin sultanlarının rakibi Almanya, A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık düşmeye başlıyor. Marmara'da rüzgar bugün de sert, nem oranında düşüş var. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak. Nem oranı yer yer %80'lere çıkıyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'de de yüksek nem devam ediyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar tedbiri elden bırakmamalı. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 1300 metrelik kısım trafiğe kapalı. Trafik Eskişehir istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumu

tam böyle buz gibi soğuk kahve içme dönemindeyiz, katılıyorum. Ama Amerika'da yapılan bir araştırmada diyor ki yaz aylarının o ferahlatan etkiye sahip olan soğuk kahveleri gastrit, midede rahatsızlık gibi belirtilere daha fazla sebep olabilir. Yapılan bilimsel araştırmalara göre soğuk kahve mide bağırsak sorunları özellikle gastrit oluşumunda çok etkin rol oynuyormuş ve tüketim çılgınlığına büründüğü için artık bu buzlu, aromalı, renkli kahve ve içecek kişi bir yandan da gereksiz kalori alımına sebep alıyor elbette. Anlık doygunluk hissi veriyorlar ama kısa zamanda acıktırıyor ve hemen hemen hepsinin vücutta yağlanmaya sebep olduğunu ve mide bağırsak sorunlarını da beraberinde getirdiğini söylüyor yapılan çalışmalar. Yani evet, abartmamak lazım. Belki günde bir tane içilebilir ama ben tüm yaz boyunca tek bir şey içtim diyebilirim bu kategorideki içecekler arasında. Badem sütü.

0: Haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak. Pop, pop,
2: pop. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pure Choice, cildine en saf dokunuş.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Kurutma makinesi olmayan

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize fuzul lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Anahtar teslim mutluluk. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

sinema haberlerine bir bakalım. Örümcek Adam yepyeni bir gün üst üste 4. hafta sonunda gişe lideri oldu. Ben hala izleyemedim ama izleyeceğim elbette. Odise'ye vizyona girdiği ilk cuma akşamı gitmiştim. 6. hafta sonunda 53.270 izleyiciye ulaşarak 2. sıradaki yerini koruyor. Lütfen görmeyen kalmasın bu filmi. Bu cumada bir Ridley Scott filmi geliyor. Jacob Elordi, Josh Brolin ve Margaret Qualley'nin başrollerini paylaştığı film bilim kurgu türünde. İnsanlığın büyük bir kısmının ölümcül bir virüs nedeniyle yok olduğu bir dünyada salgından kurtulan ama eşini kaybeden bir adamın yıkıma uğramış bir dünyada köpeğiyle birlikte huzur arayışını anlatıyor. Bu şekilde anlatınca da bana Will Smith'in filmini anımsattı nedense senaryo. Elordi'nin rolü için önce Paul Mescal düşünülmüş ama takvim çakışmaları nedeniyle Elordi'de karar kılınmış. Paul Mescal da biliyorsunuz Paul McCartney'i canlandırmakla meşgul. Her bir Beatles üyesi için ayrı bir film çekiliyor ve filmler 2028 yılında vizyona girecekler. Emre Fel ve Funk Takıl işbirliğiyle devam edelim. Çarşamba sabahına bir güldün. Şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

Bu akşam La Liga'da Real Madrid Real Sociedad maçı var. Real Madrid maçlarını izlemeye bayılıyorum. Bakalım yine sahada ne harikalar yaratacak Arda. Jude Bellingham ve Mbappe ile birlikte sahada yaşayacaklarını, hatta sırf onu görmek için izliyorum desem bile yalan olmaz bence. Bir yandan da Fenerbahçe için bugün sezonun en önemli akşamlarından biri. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff rövanşında deplasmanda Olympique Lyon'la karşılaşıyor. İstanbul'daki ilk maç 1-1 sona ermişti. Yani Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmesi için Fransa'da kazanması gerekiyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde en son 2008-2009 sezonunda lig aşamasında yer almıştı. Dolayısıyla bu sadece bir Avrupa maçı değil, aynı zamanda kulüp açısından 17 yıllık bir bekleyişi de bitirme fırsatı. Şimdiden Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz.

0: Your Choice. Cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis eShop ve tüm online platformlarda.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Klima deyince vatan.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 Lite 2 GHz

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık Paytr.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibi

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

26 Ağustos 2026. Eyvah, iki tane 26 var. Bunun mutlaka bir anlamı vardır. Ben nasıl düşünemedim bunu, yayın boyunca bakardım, anlatırdım. Neyse, bakıp sosyal medya hesaplarımdan anlatmaya çalışacağım. 26 Ağustos 2026 Çarşamba, bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Gidiyorum ve gitmeden önce Filenin Sultanlarına, A Milli Kadın Voleybol takımımıza bu akşamki maç için, Almanya maçı için başarılar dilemek istiyorum. Yarın sabah eminim kızlar yine 4'te 4 yaptılar diye gururla konuşacağız. Ben gidiyorum. Harika bir çarşamba olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 26 Ağustos, Çarşamba. Gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Porsalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Terör örgütü SDG-YPG kendini feshetti. Suriye'nin bütünlüğüne dair tarihi bir adım daha atıldı. SDG-YPG komutanı Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçlerinin feshedildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak kararı tarihi bir an olarak nitelendirdi. Kan isteyen kaybedecek, Hürriyet'in manşeti bugün. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olan Ahlat'ta terörsüz Türkiye mesajı verdi. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalananlar kaybedecek, kazanan kardeşlik olacak dedi. Kuriş örgütüne 3. operasyon, hemen bu haberin altında dikkat çeken başlık. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in oluşturduğu iddia edilen suç örgütüne 3. operasyon düzenlendi. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bir deprem haberi öne çıkıyor. TRT Haber'de Adıyaman'da 4,2 büyüklüğünde deprem. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Hasar bildirimi olmadı. Geçelim Sabah gazetesine, manşete bakıyoruz. Kardeşlik kazanacak, ekonomi güçlenecek. Ayrıntı şöyle: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'tan kardeşlik mesajı veren Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 100 yılının inşası başladı, büyük Türkiye'nin ufukta yükselişine birlikte şahitlik edeceğiz dedi. Şimdi Milliyet'e bakıyoruz. Biz asla bu yoldan dönmeyiz manşet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarında terörsüz Türkiye sürecinin kimleri rahatsız ettiğini bildiklerini belirterek "Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz" dedi. Erdoğan, "Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar, soykırımcılar kaybedecek" ifadesini kullandı. İşler yolunda, hemen bu haberin altındaki başlık. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezin 30 Ağustos tarihi itibariyle kapılarını açacağını belirterek "Yeni partide işler planlandığı gibi gidiyor" dedi. Özel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala için ikinci kez hak ihlali kararı vermesini de "derhal serbest bırakılmalı" diye yorumladı. Şimdi

0: Özcü'nün manşeti: siyasette ahlak, çalışma hayatında huzur için iki özel teklif. Bir, Özgür Özel yeni parti lideri olarak ilk kanun teklifini verdi. Devleti yönetenlerin ve vekillerin kendilerine sağlanan kamu imkanlarını amaç dışı kullanmamasını istedi. İki, bir kayyumda madencilerin hakkını yiyen şirkete atayın. Yeni parti lideri Özel, alacakları için 16 gündür eylem yapan madencilere yere baret vurup destek verdi. İktidara her şeye zırt pırt kayyum atayanlar o şirkete de atasın, bir kayyum ödesin borcu diye seslendi. Ve 10 haber, Rojin zehirlendi, zehir otopside bulundu. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin'in ölümüne ilişkin sır perdesi devam ederken ailenin avukatı otopsi raporuna göre Rojin'in iç organlarında felç edici kimyasal maddelere rastlandığını öne sürdü.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 1300 metrelik kısım trafiğe kapalı. Trafik Eskişehir istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 26 Ağustos 2026 Çarşamba, haftanın tam ortasındayız ve Arzu Kaya karşınızda. 2 saat boyunca en güzel şarkılarımla sabahınıza eşlik etmeye geldim. Evet, yarışmam var. Bu sabah İstanbul'dayız. İstanbul'dan bir dinleyicim sürpriz markalara ait 10.000 TL değerinde hediye çekinin sahibi olacak. Dakikalar sonra yarışmayı başlatacağım. Kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Günaydın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
2: pop. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
7: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
8: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Pilot Garaj Auto Expertise.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen

0: Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.

Türkiye'ye serin hava geliyor. Sıcaklıklar 5-6 derece düşecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor sıcaklıklar. Meteoroloji uzmanlarına göre Rusya üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgası yarından itibaren etkisini göstermeye başlayacak. Ve 28 Ağustos Cuma günü özellikle kuzey iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 5-6 derece azalması bekleniyor. Biraz nefes alacağız. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Onlardan biri Mela Bedel. İki tas çorba.

30 Ağustos Zafer Bayramı'na çok az bir zaman kaldı. O güne kadar sizlerden sesli mesaj bekliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na uygun güzel mesajlarınızı sabah programımda yayınlayacağım. Şimdiden sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Evet, bu sabah da bana soru sormayı unutmayın. Sorularınızı da bekliyorum. Keyifle cevaplayacağım. Şimdi Umur Doma ve Hande Ünsal konuğumuz. Gel.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

31 Ağustos tarihleri arasında Xiaomi 17, 12'ye 512 GB akıllı telefon 76.999 liraya, Samsung UE98DU 90.0 245 ekran 4K Ultra HD Smart TV 109.900

Pop'un kralında dakikalar sonra yarışmamız başlayacak. Etkinlik otobüsümüz bu sabah İstanbul'da. İstanbul'dan bir dinleyicimiz az sonra sürpriz markalara ait 10.000 TL değerinde hediye çekinin sahibi olacak. Birazdan bir lokasyon paylaşacağım, bir şifre vereceğim. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk kişi olmanız gerekiyor hediye çekini kazanabilmeniz için. Hazırlıklarınızı yapın çünkü dakikalar sonra yarışmam başlayacak. Kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun ve Derya Ulu'yla devam ediyoruz. Şımarık.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık düşmeye başlıyor. Marmara'da rüzgar bugün de sert, nem oranında düşüş var. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak. Nem oranı yer yer %80'lere çıkıyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'de de yüksek nem devam ediyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar tedbiri elden bırakmamalı. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Radyo'da İstanbul için yarışma vakti. Evet, şu anda etkinlik otobüsümüz Sancaktepe Meydan Parkı yanında sizleri bekliyor. İstanbul Sancaktepe Meydan'ın yanında. Ve şifremiz Boğaz. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi. Pilot Garaj
6: Oto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Pop, pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Dinleyicilerimizden gelen soruları hemen cevaplamak istiyorum. İstanbul'dan Nehir. Arzu, sence insanın hayatında en büyük değişim başına gelenlerden mi yoksa kendi verdiği kararlardan mı kaynaklanıyor diye sormuş. Nehir, kesinlikle her ikisi de. Konya'dan Yalçın, bir insanı gerçekten tanımak için onun söylediklerine mi yoksa zor zamanlarındaki davranışlarına mı bakmak gerekir? Tabii ki zor zamanlardaki davranışları çok ama çok önemli. İzmir'den Lal, Arzu, geçmişe dönüp bir tek güne tekrar gidebilseydin, değiştirmek için mi yoksa yeniden yaşamak için mi giderdin?

Lal, bu soruya da şöyle cevap vermek istiyorum. Tabii ki yeniden yaşamak için giderdim. Rahmetli anneciğimle karşılıklı kahve içtiğim bir gün kahkahalarla gülüyorduk. Çok eğleniyorduk. İşte o güne gitmeyi çok isterdim. Sorularınız için çok teşekkür ediyorum. Yayınıma her sabah sorularınızla eşlik edebilirsiniz. Evet, burası Pop'un Kralı Kral Pop Radyo. Bakalım sıradaki şarkıyı kim tutacak? Semicenk, çık bak.

0: Müzik reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Müzik reklam.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Geçtiğimiz cumartesi günü saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkı Kral Pop Radyo Top 20 listesi güncellendi. Liste 20 şarkıdan oluşuyor. İlk 5'te bakalım bu hafta listede kimler yer aldı. 5 numarada Crush ve yepyeni çıkış şarkıları Crush. 4 numarada Ankara Ecos Beni Al. 3 numarada Hadise Ara Beni. 2 numarada Manifest Toz Pembe. Ve 1 numarada Blok 3 Sebebi Yar. Zirveye çok yakışıyor değil mi şarkı? Bence de öyle. Evet, listenin tamamını görmek istiyorsanız kralmüzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda hem görüyorsunuz hem de şarkıları dinleyebiliyorsunuz. Ve şimdi bu hafta listenin 7 numarasında yer alan Tan Taşçı ile devam ediyoruz. Gidişat.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

0: saatleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kurutma makinesi.

Setur Yaz Show. Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışmamız sonuçlandı. Etkinlik otobüsümüz bu sabah İstanbul'daydı ve vermiş olduğum şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz Gökhan Kaçan. Tebrik ediyorum Gökhan. Söz sende.
1: Merhabalar. Ben Gökhan Kaçan. Servis şoförüyüm. Kral Pop Radyo'yu sürekli dinliyorum. Kral Pop Radyo'da Arzu'yu dinlerken anonsu duydum. Sancaktepe Meydan'da otobüse geldim. Şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Kral Pop'a teşekkür ederim.
0: Biz de sana teşekkür ediyoruz. Hediye çekinin güzel ve sağlıklı günlerinde harca. Evet, İstanbul seyahatimiz devam edecek. Her an siz de kazanabilirsiniz. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Ve Arzu Kaya'dan gitme vakti bu sabahlık bu kadar. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde en sevdiğiniz şarkılar ve sürprizlerimle karşınızda olacağım. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Mutlu bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

0: Haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar, 1000'e yakın firma ve 70 bine aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

İsuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.

kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesi için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler birbirin rövanşında Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak. Kritik mücadele saat 22'de başlayacak. Beşiktaş Kamerunlu orta saha oyuncusu Onana ile yollarını ayırdı. Siyah beyazlılar 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Korendon Alanyaspor Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Emre Demir'i transfer etti. Genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Filenin sultanlarının rakibi Almanya A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık düşmeye başlıyor. Marmara'da rüzgar bugün de sert, nem oranında düşüş var. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak. Nem oranı yer yer %80'lere çıkıyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'de de yüksek nem devam ediyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar tedbiri elden bırakmamalı. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 1300 metrelik kısım trafiğe kapalı. Trafik Eskişehir istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kurutma makinesi.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara

0: 6 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 26 Ağustos Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor. Cumhur

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş'taki anma töreninde konuştu, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi. Suriye'nin bütünlüğüne dair tarihi bir adım daha atıldı. SDG-YPG komutanı Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçlerinin feshedildiğini açıkladı. Geçen hafta mezarı açılan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. 10 yıl önce yapılan otopsiye ait videonun olmadığını söyleyen görevli hakkında soruşturma başlatıldı. Denizolgun'un ölümü şüpheli ölüm olarak değerlendirildi. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlardan 10'u tutuklandı. Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 38 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Trump yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmek isteyenlere verilen göçmen vizesi işlemlerini dünya genelinde durdurdu. Kararın konsolosluk görevlilerine verilecek kapsamlı eğitim nedeniyle alındığı belirtildi. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da devlet hastanesinde yangın çıktı. En az 15 bebek hayatını kaybetti. Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar için başvuru süreci devam ediyor. Öğrenciler cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Kuzeyde hafta sonuna doğru sıcaklıklar azalmaya başlayacak. Bugün İstanbul az bulutlu 30, Ankara ve Bursa az bulutlu 33, İzmir ve Antalya güneşli 35 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesi için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler birbirin rövanşında Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak. Kritik mücadele saat 22'de başlayacak. Beşiktaş Kamerunlu orta saha oyuncusu Onana ile yollarını ayırdı. Siyah beyazlılar 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Corendon Alanya Spor Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Emre Demir'i transfer etti. Genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19'da başlayacak.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Umarım iyisinizdir. Peki şu anda öğle saatlerinde belki kısa bir mola verenler vardır. Online alışverişe dadananlar ya da dışarıda olup market alışverişini tamamlamaya çalışanlar. Peki fiyatlara dikkat ediyor musunuz? Fiyatlara dikkat edilmez mi? Hele ki şu ekonomide sonu 99'da bitenler rahatsız edici olabiliyor değil mi? Örneğin reyonda bir ürün gördünüz, fiyatı 199 lira. Yanında da 200 liralık başka bir ürün var. Hangisini tercih edersiniz? Aradaki fark 1 lira. Bunun bir ismi var aslında, davranış biliminde sol basamak etkisi deniliyor. Yani o marketlerde gördüğümüz ya da alışveriş esnasında karşımıza çıkan indirimlerdeki o 99'da biten etiketler var ya, işte bunu görünce zihnimiz küsüratlı bir fiyat diyor. Yani 199 lirayı 200 lira olarak çevirmiyor ilk başta. 200 lira olduğundaysa başka bir yüzlük birime geçmiş oluyoruz. Fiyatlar yan yana

gösterildiğinde bu etkinin seçimlerimizi değiştirdiğini biliyoruz. Yani 1 lira deyip geçmeyin bütçeyi kurtardığı söylenemez ama etiket zihinde küçük bir sihirbazlık yaratıyor. Zihnimize öyle bir nüfus ediyor ki yine de o küsüratta olanı almak istiyoruz değil mi? Son sözü etiket söylüyor.

0: kullanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Fosun cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşposta'yı indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi İş

Ağustos ayı ve Ağustos sıcaklarının etkisiyle eğer klima kullanıyorsanız artan elektrik faturalarıyla da karşılaşmışsınızdır. Gerçi artık yeni nesil bütün makinelerde eko mod var. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesinde de var, klimalarda da var. Klima da yine anlaşılabilir eko mod. Dereceyi yükseltir, çalışma temposunu düşürür vesaire. Ama bulaşık makinelerinde 4 saat 50 dakika yazıyordu geçen gün. Dedim ki eko modda çalıştırayım, bu sefer ne olacak? 4 saat 50 dakikayı görünce dedim bu ne ya? 5 saat. Şehirler arası yol gibi. İnsan ister istemez düşünüyor, bu makine çamaşır mı yıkayacak? Canı istediği zaman arada mı çevirecek, böyle bir ne yapacak? Bazı ustalar vardır, ekonomik çalışır. Ben şimdi bir marangozla çalışıyorum evde. O öyle mesela. Eğer yapacağı işin değeri küçükse salladıkça sallar. 3 hafta geçer, 4 hafta geçer, 5 hafta geçer. Usta ne yapıyorsun? Geliyor. Gel, geliyorum, geliyorum, geleceğim. Yarın geleceğim, bugün geleceğim. Haftaya gelirim. Fakat daha büyük maliyetli bir iş yapacaksa yarım saat içinde kapıda. Ben makinelerdeki eko modu da buna benzetiyorum işte. Yani biraz zaman alıyor ama elektrikten tasarruf etmeye çalışıyor. İster istemez düşünüyor insan. Sistem yavaş çalıştığı zaman mı tasarruf ediyoruz? Yani dolayısıyla hız daha pahalıya mal oluyor, öyle mi?

0: Evlerinde bitki yetiştiren dinleyicilerimiz var mı? Eğer varsa bakın bu ilginizi çekecektir. Evin içinde mi yoksa bahçede mi çok da önemli değil aslında. Sonuçta saksı bitkisi de olur. Biri pencerenin önündedir, biri televizyonun belki yanında değil mi? Hayata tutunmaya çalışanlar da vardır tüm ilgiye rağmen. Ne yapsam bu bitkiye yaranamadım diyenler. Evet, zannediyorduk ki eskiden evin havasını gerçekten temizliyor. Meğerse temizlemiyormuş. Bir laboratuvar ortamında bitkilerin uçucu maddeleri emebildiği görülmüştü. Daha sonra o uçucu maddelerin ev koşullarına uygulandığında işe yaramadığı ortaya çıktı. Öyledir, teoride işe yarıyor. Pratiğe döndüğünde koşullar farklı oluyor. Otomobillerdeki yakıt tüketimi gibi. Fabrika verilerine baktığımız zaman öyle verilerle çıkarlar ki karşımıza gerçek yol koşullarında pek yanından geçmez. İşte bizim ev bitkilerimizin de evin havasını gerçekten temizleyip temizlemediği meçhul. Neyse, zaten bitkinin amacı da o değil evde baktığımız bitkilerin. Laboratuvardaki küçük kapalı odacık ve salonlar aynı koşullara sahip de değil. Eve canlılık katıyor işte. Bakım duygusunu veriyor, sorumluluk veriyor. Gözümüze hoş geliyor, dinlendiriyor. Ama hava konusunda hala en iyi kaptan pencere. Bitkinizi sevin, arada camı da açın, hava alsın garipler.
1: Gözlerini kapat ve sen düşün.

Sevdiğim olmuş.

Zaman zaman yayınlarımda ne kadar fazla tükettiğimize dair eleştirilerde bulunuyorum. Maalesef böyle tüketim toplumu devam ve bitmeyen tüketim çılgınlığımız devam ediyor. Antar olarak devam ediyor. Fakat dünyanın rahatsız olan toplumlar da var ve dünyada yaygınlaşmaya başlayan eşya kütüphaneleri ben Türkiye'de ne bir eşya kütüphaneleri ben Türkiye'de henüz görmedim ama böyle yakın zamanda ev sizin de hayatınıza girer. Örneğin bir evde kullanacağınız matkap düşünün. Var mı evinizde bir matkap mesela? Varsa yıldaya kadar kullanıyor olabilirsiniz. Bakiyeleri burada. Dünyada yaygınlaşan bu eşya kütüphaneleri burada devreye giriyor. Merkezlerden matkap, dikiş makinesi, kamp malzemesi, mutfak aleti, hatta müzik enstrümanları bile ödünç alınabiliyor. Projenin amacının insanları ihtiyacım varsa satın alayım alışkanlığından çıkarıp paylaşım fikrine yaklaştırmak olduğundan bahsediyorlar. Düşünsenize bir halı yıkama makinesi tek bir evde yıllarca beklemek yerine onlarca ailenin işine görüyor. Hem para kazanılıyor bu işten hem de evde yer açılıyor. Basit ama etkili de bir ticaret ana kalırsa. Belki gelecekte zenginlik sahip olduğumuz eşya sayısıyla ölçülmez. İhtiyacımız olan şeye ulaşabilmek gücümüz de ölçülür. Bu eşya kütüphaneleri de onun ilk adımı.

0: Jedine sem ekspertiz. Pre se oto ekspertiz. Pre se oto ekspertiz. Žiskarka se ne sumar.
1: Sıcaklık düşmeye başlıyor. Marmara'da rüzgar bugün de sıcak, nem oranında düşüş var. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak. Nem oranı yer yer %80'lere çıkıyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'de de yüksek nem devam ediyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar tedbiri elden bırakmamalı. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. Risk kalitesini sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yana Ege, diğer yana Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa.

hayatınıza iyi insan bence yakın zamanda hayatınıza iyi insanlar girdiniz. Yine iki sokarken bir dediğimi söylemişsiniz. Birimiz ayrıca bir söz söylediniz de. Üç saniye ödeyesini söyledi ama unutmayın. Korkmuş oluyor. Yine böyle tanışan adı ben de çok yaşıyorum. Yanında iyi birine tanıştın adam söylüyor. Ve o anda da mahvim bilmiyorsun. Sana doğrusu söylüyor. O anda konuşma bu vermişsin. Etraf sonra çekiyor. Konuşma bu insanın etrafında dolaşıyor. Dostu J.C. sanımefendi ve efendi.

istediğini söylüyorlar. Zeki Ömür Tokat'ı da aynı istediğini söylüyorlar ama zekanı sorgulamanı istemek için arkasına sana sormaktan çatılıyor. Yani sormak şunu söylemek, daha sıcak bakma gerektiğinden şunu söyledik ki tekrar kusura verdiksin için daha biraz ismini tekrar söyler misin Mehmet? En azından bir araştırma var. Bunu kaçtan sonra senden sinirlere sahip araştırma var. Kolay telaffuz edildiğinde isimlere sahip insanların o ilk izlenimde bir avantaja sahip olabildiğini gösteriyorlar. Yani daha kolay söylerdiği bazen daha olumlu değerlendiriyor. Eğerse hayatınızda çok kullanılan artıyor değilse o isimin adı ona aitiniz artıyor. Kişisel insanın adı ona ait. Karşınızdaki seslerden bir mesaj verir. Karşınızın yine çok acı duyması mesaj verir. Bu önemli birine seni duyduğum

Hayattan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Fuar

ruhsatından netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortamnet'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Yarım kalan işler var mı hayatınızda? Eğer bunlar varsa unutmamışsınızdır zaten. Eğer unuttuysanız o yarım kalan bir iş değilmiş, çoktan gitmiştir artık o iş statüsünde kalmamıştır. Tamamlanmış bile değil, görmezden gelinen iş statüsündedir. Yarım kalan işler genellikle insanın aklından, zihninden çıkmaz. Bilgisayarı kapatırsın, iş kapanmaz. Yemek yerken aklına gelir, şarkı dinlerken yine aklındadır. Bak ben söyledim yine aklına geldi. Gece tam uyuyacakken o sırada yeniden seslenir. Ben buradayım, bitmedi daha diye. Evet, tamamlanmamış hedeflerin zihnimizde dönmeye devam ettiğini biliyoruz. İşi hemen bitirmek tek çözüm mü? O da değil. Onu ne zaman ve nasıl tamamlayacağımıza ilişkin somut bir plan yapmak işte zihni rahatlatıyor. Yani aklımızdan çıkmayan yarım kalan işlerin vermiş olduğu vicdan azabından kurtulmak istiyorsanız en azından o işi bitirmekten ziyade o işi nasıl bitireceğinizin takvimini hazırlayın. Önerim bu. Takvim çoğu zaman zihnin kapatma düğmesi gibi çalışır. Öyle bir ağırlık.

Yayınlarımızı çok geniş bir yaş kitlesi takip ediyor. Çok genç dinleyicilerimiz de var. Orta yaş üstü dinleyicilerimiz de var. Yaş ilerledikçe garip bir özgüven gelir insana, sanki aklına gelen her şeyi söyleyebilecekmiş gibi düşünür. Bazen haddini aşan cümlelerde kullanabilir, patavatsızlık yapabilir. Eskiden böyle değildi, niye acaba yaşı ilerledi?

geçtikçe aklına geleni söylüyor diye de sorgulamamıza neden olabilir. Daha genç yaşlarda öyle olmuyor. Hatırlayacaksınız ya da genç dinleyicilerim hak verirler diye düşünüyorum. Birine iltifatta bulunacaksın mesela. İçinden güzel bir şey geçiyor. Bugün çok iyi görünüyorsun diyeceksin. Bu işi gerçekten güzel yaptın. Aferin diyeceksin ya da tebrik ederim diyeceksin. Ya da seni seviyorum, iyi ki varsın hayatımda diyeceksin. Sonra bir an duruyorsun. Ya söylesem garip mi olur, yanlış mı anlar? Çoğu zaman insanlar ettikleri iltifatın karşı tarafı ne kadar mutlu edeceğini olduğundan daha düşük tahmin eder. Bu çok insani bir durum. Genç yaşlarda daha fazla yaşanıyor. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Bazı cümlelerin en güzel yeri insanın içi değil, bir başkasının günüdür denir. Söylediğiniz sözle bir başkasının günü güzelleşir. Özetle, eğer içinizden iyi niyetli düşünceler geçiyorsa rahat bırakın. Gönül rahatlığıyla bırakın onları. Hedefine ulaşsın.

0: Ne o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Kutsu Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Demişim gibi.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: yaz çevremde her zamankinden daha fazla genç arkadaşım vardı. Hem staj için gelenler, hem mesleki deneyim için gelenler. Gençlerle daha fazla vakit geçirdim. İyi, bana da iyi geldi bu arada. Beni de bir dinçleştirdiler. 20'li yaşların başında bir çay, örneğin kahve içiyoruz, bir damla tişörtüne damla. Eyvah, bitti, o gün bitti. Toplantıda bir kelimeyi yanlış söylüyor. Eyvah, kıpkırmızı, o gün bitti. Kalabalıkta ayağa takılıyor, merdivende ayağa takılıyor. Eyvah, herkes gördü. Aynı düşünce ya, bırakın, kim ne gördüyse gördü. Herkes bizi, seni, senin kendini izlediğin kadar dikkatle izlemiyor. Bunun bir karşılığı vardır aslında. Spot ışığı etkisi denir buna. Yani özetle insan kendine daha fazla anlam yüklüyor. Giydiği kıyafete, duruşuna, konuşmasına, bakışına, oturuşuna, her neyse kendine daha fazla anlam yüklüyor. Herkes beni gördü, herkes beni dinliyor, herkes beni böyle zannediyor gibi. Halbuki karşısındaki insanın pek de umurunda değil. Kendi hayatının merkezinde herkes. Onların da yetişeceği yeri var, ödeyeceği faturası var, çocuğuna bakacak, akşam ne yiyeceğini düşünecek. Eğer siz de bugün küçük bir hata yaptıysanız kendinize yüklenmeyin. Bu dünya sürekli yakın plan çekmiyor. Hayat çoğu zaman geniş planlarda yaşanıyor ama biz bunu daraltıyoruz. Güzel bir gün diliyorum size. Kral Pop'la beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasarlanmam.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesi için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertler 1-1'in rövanşında Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak. Kritik mücadele saat 22'de başlayacak. Beşiktaş, Kamerun'un orta saha oyuncusu Onana'yla yollarını ayırdı. Siyah beyazlar 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Filenin sultanlarının rakibi Almanya, amilli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19'da başlayacak.

0: Marmara sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 1300 metrelik kısım trafiğe kapalı. Trafik Eskişehir istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: Eyvah'da indirime dönüşen puanlar, her ayrı şekilde şarkı, eski telefonu getirme, yeni sizde ek indirim, çok kişiye özel randevu hizmetler ve çok daha fazlası için Happy İndir, Mediamarkt, Club Virtual yapabileceklerini keşfet.
1: Balkanlara giden

0: Ağustos'ta özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen verdiğin sahibi olmanın daha derin yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye var.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 26 Ağustos Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümünde konuştu. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesaj da verdi. Biz gövdemizi taşın altına koyduk diye konuştu. Suriye'nin bütünlüğüne dair tarihi bir adım daha atıldı. SDG-YPG komutanı Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçlerinin feshedildiğini açıkladı. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, kararı tarihi bir an olarak değerlendirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında aldığı cezanın görevine dönmesine engel olmadığını söyledi. Yıldız, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi, bu karar görevine dönmesine engel oluşturmaz dedi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme var. Yeniden incelenen otopsi kayıtlarında ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. Aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Bilirkişi raporuna göre eski bakan yastıkla boğulmuş olabilir. Bizden bir haber. Kral Otobüsü İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde hafta sonuna doğru sıcaklıklar azalmaya başlayacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara parçalı bulutlu 34, İzmir güneşli 37, Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 32 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Sıcaklık düşmeye başlıyor. Marmara'da rüzgar bugün de sert, nem oranında düşüş var. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak. Nem oranı yer yer %80'lere çıkıyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'de de yüksek nem devam ediyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar tedbiri elden bırakmamalı. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

26 Ağustos ve Çarşamba hafta ortası saat 16 itibariyle bugünkü yayınımızda başladı. Öncelikle herkese merhaba. Trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar ve iyi çalışmalar. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz artık İstanbul'da ve İstanbul'da dinleyicilerimizle buluşuyoruz. 10.000 TL değerinde hediye çekini kazandırıyoruz. Şimdi Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu aktarma zamanı geldi. İstanbul Pendik'teyiz. Pendik Köprüsü otobüs durağı Kadıköy yönündeyiz. İlk ulaşan dinleyicimiz Çamlıca Kulesi şifresini söyleyerek bizden 10.000 TL değerinde sürpriz markalara ait hediye çekini kazanacak. Kazanan dinleyicimizin mesajını da ileriki dakikalarda paylaşacağız. Şimdi Kral Pop Radyo'da Manifest ve Toz Pembe dinleyelim.

Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma.

Heyecanla beklediğimiz temsilcilerimizin Avrupa'daki mücadeleleri UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci karşılaşması bu akşam saat 22'de oynanacak. Lyon-Fenerbahçe mücadelesi Lyon'un evinde gerçekleşecek. İlk maç 1-1 tamamlandı. Umarız temennimiz Fenerbahçe'miz bu mücadeleden galip gelerek yoluna devam edip Galatasaray'la birlikte Şampiyonlar Ligi'nde yol alacaklar. Yarınsa UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşmaları var. Beşiktaş 3-0'lık avantajlı mücadelenin rövanşında Zalgiris'le Perşembe akşamı saat 20'de oynayacak. Trabzonspor Ferencvaros'la saat 21.30'da yarın akşam karşılaşacaklar. Tabii ilk maçta 1-0'lık mağlubiyetimiz var ama böylesi önemli bir kadroyla turu geçeceğimize inancımız tam. Temsilcilerimize başarılar dileyelim ve Kral Pop Radyo'da en iyilere devam edelim.

Özellikle son haftalar birbiri ardına vizyona ulaşan ve harika yapımlar, yılın en beklenen filmleri bizlerle buluştu. Tabii bu süreç beraberinde rekabeti de ön plana aldı. Özellikle Örümcek Adam yepyeni bir gün, uzun bir bekleyiş ardında önemli bir hasılat yapacağı düşünülüyordu ama beklenenin üstünde bir performans sergiledi. Dördüncü haftasında ülkemizde bu hafta sonu da en çok izlenen film oldu. Örümcek Adam yepyeni bir gün. İkinci sırada The Odyssey, 6 haftadır vizyonda, yine yılın en önemli yapımlarından biri ve en çok izlenen filmlerde ülkemizde ikinci sırada. Geçtiğimiz cuma günü izleyiciyle buluşan Ruhlar Bölgesi Aramızdalar korku yapımı ilk haftasında en çok izlenenlerde üçüncü sırada. Dördüncü sırada ise ikinci haftasında Paw Patrol Dino filmi var. Beşinci sırada da yine ilk haftasında hafta sonu itibariyle gişede ilk beşe girmeyi başaran yerli yapım Gerçek Kayıtlar Vaka 7 var. En çok izlenen ilk beş filmde. Haftanın kalan günlerinde sinema severler için yol haritası olması açısından en azından ilk beş filme hızlıca bir göz attık.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bugün İstanbul'da. İstanbul'dan yola çıktık. Önce İstanbul'da dinleyicilerimizle buluştuk. Sonra şehir şehir dolaşarak ülkemizin dört bir yanında ziyaret ettik dinleyicilerimizi. Ve tekrar İstanbul'dayız. İstanbul'da bugünün az önce şifresini paylaşmıştım. Çamlıca Kulesi olduğunu ve lokasyonumuzu iletmiştim. Bize ilk ulaşan İstanbul'dan bugünün kazananı, mesajını dinleyelim.
1: Merhaba, ismim Esma. Kral Pop Radyo dinleyicisiyim. İşten çıktım, eve giderken Kral Pop Radyo'yu dinliyordum. Anonsu duydum. Pendik Köprüsü'nde otobüse geldim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral Pop Radyo ailesine teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyoruz dinleyicimizi. Teşekkür ediyoruz katıldığı için. Sürpriz markalara ait 10.000 TL değerinde hediye çekinin sahibi oldu. Yarın da İstanbul'da buluşmaya devam edeceğiz. Kulağınız bir

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık düşmeye başlıyor. Marmara'da rüzgar bugün de sert, nem oranında düşüş var. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak. Nem oranı yer yer %80'lere çıkıyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'de de yüksek nem devam ediyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar tedbiri elden bırakmamalı. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: bir araştırma verisiyle devam edelim. Dünyanın sudan sonra en çok tüketilen içeceği çay. Küresel üretim 2024'te 7,05 milyon tona ulaştı ve 20 yıl öncesinin neredeyse iki katı bir değer olarak açıklandı yetkililer tarafından. Bir diğer tarafta da sudan sonra dünyanın en büyük tercihi çayın en çok üretildiği ülkeler sıralamasında ne durumdayız bir bakalım. Yani dünyanın en büyük çay üreticilerinde zirvede 3,7 milyon metrik tonla Çin geliyor. İkinci sırada Hindistan var, üçüncü sırada Kenya var, dördüncü sırada da ülkemiz 273 bin tonluk çay üretimiyle dördüncü sırada en çok çay üreten ülkeler sıralamasında. Kral Pop Radyo'da şimdi de Blok 3 dinleyelim.
1: Bu

0: 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: Petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Setur
2: Yaz Show. Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz Fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Çay makinesi deyince vatan.

Kullanılabilir bir bilgi, Birleşmiş Milletler ve TÜİK 2025 yılı verilerine göre kentlerde yaşayan nüfusun toplam nüfusu oranında Türkiye %67,5 ile ilk sırada yer alıyor. Yani bu konuda zirvedeyiz kentlerde yaşama konusunda. Ülkemizi ise %58 ile Birleşik Krallık ve %55,6 ile Belarus takip ediyor. Kentli nüfusta dünyada zirvedeyiz özetle. Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız devrede. Paylaşmak istediğiniz mesajlarınız için 0533 781 74 74. Birazdan gönderdiğiniz mesajlara sırasıyla yer vereceğiz. Mebrure Değilim dinliyoruz.

Kral Pop Radyo WhatsApp hattımızın ilk mesajı Nermin Hanım. Bugün benim doğum günüm, artık 30 oldum. İyi ki doğdun, doğum gününü kutluyoruz. Sağlık, huzur, mutluluk, neşe ve sevdiklerine. Tabii bugün senin aracılığında tüm doğum günü olan dinleyicilerimize de bu dilekleri aktarmış olalım. Kadir Sivas'tan yoldayım dinliyorum. Eşim Naime için istiyorum. Güzel bir aşk şarkısı diye not düşmüş. Mevlüt abi sabah kral.

pop otobüsünü gördüm ama hediye saati değildi. İnşallah denk geliriz. Artık İstanbul'dayız. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzle her an karşınıza çıkabiliriz. Bir kez daha hatırlatayım Mevlüt'ün mesajıyla. Bari mesajımı oku diye devam ettiği paylaşımında nişanlım Elmas seni çok seviyorum notunu iletmemizi istedi. Mutluluklar diliyorum size. Melek Bursa'dan iş arkadaşlarım Meltem, Hayri, Atıf ve Sevgi için sıradaki şarkıyı istiyorum. Kolay gelsin herkese diye ekleyerek gönderdiği mesajı. Teşekkür ederiz paylaştığınız mesajlarınız için. Poezi ile devam edelim. Başımda belalar Kral Pop Radyo'da.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detay

0: saatleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
4: 1-31 Ağustos tarihleri arasında

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibi.

Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzle bugün gün içerisinde dinleyicilerimizle buluştuk ve artık İstanbul'da dinleyicilerimizle buluşmaya sürpriz markalara ait 10.000 TL değerinde hediye çeklerimizi kazandırmaya devam edeceğiz, hatırlatayım. Ayrıca bu akşam saat 22'de Fenerbahçe'mize Lyon karşısında başarılar dileyelim. İnancımız tam, bu akşam galibiyetle yolumuza devam edeceğiz ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Ve birazdan Bay J Kral Pop Radyo'da olacak harika şarkıları ve sohbetiyle. Yarın saat 16'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gözler.

0: Aktiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesi için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertler 1-1'in rövanşında Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak. Kritik mücadele saat 22'de başlayacak. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi vizesi için son maçlarına çıkacak. Beşiktaş İstanbul'da 3-0 yendi. Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'sa evinde 1-0 mağlup oldu. Ferencvaros'u Macaristan'da yenmeye çalışacak. Bu karşılaşmada yarın saat 21.30'da başlayacak. Corendon Alanyaspor Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Emre Demir'i transfer etti. Genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Pop, pop,
2: yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklık düşmeye başlıyor. Marmara'da rüzgar bugün de sert, nem oranında düşüş var. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak. Nem oranı yer yer %80'lere çıkıyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'de de yüksek nem devam ediyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar tedbiri elden bırakmamalı. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 1300 metrelik kısım trafiğe kapalı. Trafik Eskişehir istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Pop, pop, kral,
5: pop. Bu programda

0: ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 9.2 kilo verdim zayıflama iğnesiyle. Aynı fiyata 9.2 kilo eksik Bay J'ye dinliyorsunuz. Bir çeşit kazıklanılmış hissi varsa... Çünkü zaten para vermiyordunuz. Amme hizmetinde kısıntıya gitmişler gibi düşünün. Makarna yardımı azaldı gibi düşünün, anladın mı? Öyle.
1: İyi olmuş Bay J, karakterin de zayıflamamıştır inşallah.
0: Yok kanka, onda zaten en baştan büyük kısıntıya gitmişlerdi. Telafisi yok diyor psikoloğum. Öyle. Artık hiçbir şey eskisi gibi üretmiyorlar. Her şey yalap şap. Annemler büyük ihtimalle 10 bin parçalık yapbozla uğraşırken bana karar vermişler. Kafalar iyice gidik. Bira, çok kıymetli dinleyicim. Genç bir oğlan yazmış. Bütün yayınlarını kaydediyorum abi diye. Ya oğlum diye cevap verdim. Canım evladım. Geleceği sana mı emanet edeceğiz? Bütün yayınlarım her gün zaten dijital kanallara yükleniyor. İstediğini seçip izle. Biriktirip korsan yayın mı yapacaksın? Amacın ne diye soruyor. Yok be abi, sana saygımdan dedi. Başam dedim, hemen gidip kendine bir sevgili yapıyorsun. Bu normal değil. Var mı hayatında biri dedim. Var dedi. Sevgilin mi karın mı, hangisi? Situationship abi dedi. Hemen açtım baktım, çünkü kimseye ergen jargonu bilme borcum yok, tamam mı? Aa, evet. Situationship. Situationship iki insan arasında romantik ve tensel bir ilişki olduğu halde ilişkinin adının ve statüsünün net olmadığı durum için kullanılıyormuş. Yani sevgili değiliz ama arkadaş da değiliz anlamında kullanıyorlar. Ne halt yediğinizi bilmiyorsunuz yani. Bu mudur? Bu ne oğlum? Romantizm var, öpüş koklaş da var ama yoo, sakın sevgili olmayın, incileriniz dökülür. Bunlar da enteresan ha. Hiçbir şeyden korkuları yok sevgili olmak dışında. Aman bağlanmayayım. Aman ha, sorumluluk almayayım hiçbir şeyle ilgili. Aman ilişkinin bir adı olmasın. Aman yarın öbür gün bunun hesabını vermeyeyim. Ya 17 geceyi ard arda birlikte geçirdikten sonra ailesiyle tanışmışsın, tanışmamışsın ne fark eder? Kral aileden olmuşsun zaten, anladın? Nesin oğlum sen, yarı zamanlı damat filan mısın? Situationship'miş. Neyse canım. Şimdi linç ederler, dinozor derler, Bay J'ye çağ dışı kalmış derler, yaşlanmış derler. Aslında ben de sizin kafadayım gençler ama yaşım icabı, birlikte olduğum kadınların yaşı icabı sizin sevgilileriniz gibi açık fikirli değiller. Ne yapıp edip eninde sonunda o sorular soran adamın karşısına dikiyorlar beni, oturtuyorlar.
1: Nikah memuru mu Bay J?
0: Yok, genelde nakit mi kredi kartı mı diye soran bir takım birileri oluyor. Neyse. Neyse canım. Siz gençler böyle devam edin bakalım. Bizim nesilde ilişkinin adı konurdu. Şimdi ilişkinin adı konulunca ilişki bitiyor. Evet, korkular. Ben yine de sizinle aynı kafadayım. Dediğim gibi yaşım gereği. Bizim situationship'ler biraz daha geleneksel sonuçlanıyor. Benim birlikte olduğum kadınlar yaş grubu olarak serbestçil değil sizin sevgilileriniz kadar. Bay J, biz şimdi neyiz diye başlayan görüşme genelde bu evin tapusu kimin üstüne olacak şeklinde devam ediyor. Yani siz situationship yaşıyorsunuz, ben direkt situation. Ship yok. Hadi bakalım gençler. Siz sevgili olmayın, bağlanmayın, sorumluluk da almayın. Biz buradayız çok şükür ama 17 gece üst üste aynı evde uyuyorsanız da artık buna bir situationship değil de deneme süresi dolmuş, bir karar vermek lazım zaman zaman hayatta. Bay J yayında ve Kral Pop Radyo'da, ayrılmayın.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pure Choice, cildine en saf dokunuş. Şimdi

0: yedek parçalarda, 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş POS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Pop, pop, kral pop. Koçaklı Festival şimdi.

Çok büyük indirdiniz Hande Hanım. Bu sizi mutsuz ediyor mu diye sorduğunuzda elim kırılaydı da o anlaşmalara imza atmayaydım mı dedi. Yeter artık ya. Yeter ya. Zenginler mutsuzmuş. Hiç düşünmediniz mi bu zenginlerin biz fakirler zengin olmak istemeyelim diye bunu yapıyor olduğunu? Mutsuz olmak istiyorum parayla ben o zaman. Ve sakın ağzını hayra aç. Aman bağışla demeyin bana. Şu ana kadar açtığım ağız hangi hayırlara vesile oldu? Hem zengin olayım, mutsuz olayım diyene de sanki gökten para balyaları yağıyor. Geçen sene ah bir zengin olsam dedim, kaza geçirdim. Popom 3 yerinden kırıldı. 8 saat ameliyat geçirdim. Bir de küçük detay, 0 para geldi. 0. Yani sadece borçlar büyüdü. Birinden biri olmalıydı. Ya para gelecekti ve popom kırılacaktı ya da para gelmeyecekti. Başkasının poposu kırılacaktı. Ve bana Bay J, poponun kıymetini bil. Para her şey demek değil babında bir mesaj gelecekti. Ne yapayım ben? Bir de zenginler mutsuz değil diyenlerin anlattıkları örnekler var. Adamın özel adası var ama huzuru yokmuş. Her yer paparazzi diye falan. Kardeşim benim de huzurum yok. Ama bana kendime ait bir adam yerine 3 bina ortak kullandığımız bahçedeki kuyunun suyuna lağım karışmış. Artık kullanamıyoruz. Sen fazla kaka yaptın, senin çeşinden oldu diye büyük kavga var. Adam sabah Maldivler'de, Karayipler'de uyanıyor. Ben sabah borçla uyanıyorum. İkimiz de mutsuzsak kusura bakma ama senin mutsuzluğunun manzarası benimkinden kat kat iyi kral. Bir de şakacılar var. Kendileriyle dalga geçiyorlar hesapta. Kendinle dalga geçtin mi olgunsun ya. Barcelona tatilinden gülen suratlarla foto paylaşıyor. Sofra kurulmuş, yağlar, ballar, içecekler. Para mutluluk getirmez. Yani Allah sizi bildiği gibi yapsın. Terbiyesizler. Fakir. Fakirliğin en kötü tarafı para yokluğu değil biliyor musunuz? Sürekli hesap yapmak zorunda kalıyorsun. Markete giriyorsun hesap yapıyorsun. Benzin alıyorsun hesap. Elektrik faturası geliyor. Mesela 1625 liralık benzin aldım geçen gün. Tabii çünkü hesap yapmadan bu ay sonu çıkaramayacağım. Elektrik faturası geliyor hesap. Bir de üstüne biri çıkıp parayla saadet olmadık. Ben saadet istemiyorum ki. Ben mobil bankacılık uygulamasını açarken kalp krizi riski yaşamak istemiyorum. Bu. Bana deseler ki Bahçe bundan sonra çok zengin olacaksın ama ayda bir gün moralin bozulacak. Kabul. Ayda bir gün mutlu olacaksın Bahçe. Ona da kabul kanka. Şu anda zaten ayda 42 gün moralin bozuk. Neyse peki. Zengin arkadaşlar siz yine mutsuz olmaya devam edin çok istiyorsanız. Biz fakirler de sizin adınıza üzülmeye devam edelim. Eğer bir gün bu yük size fazla gelirse burada olduğumuzu unutmayın. Sizin için buradayız. Hesap numaramızı yollarız. Kral Pop Radyo'dayız ben Bay J.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.

dostlar. Ben Bayce, Kral Pop Radyo'da dinliyorsunuz beni. Yıllar boyunca radyoda mikrofona eğilip insanlara hep aynı şeyi söyledim. Kendi kaderinizin efendisi olun. Hayatınızı başkalarının eline bırakmayın. Sahip çıkın. Kendi kurallarınızı koyun dedim. Ya Allah aşkınıza. Mikrofonda karşınızda duran şu adamın tipine bir bak. Ben kendi hayatımın kurallarını koyabilmiş birine mi benziyorum? Bana niye inanıyorsunuz millet? Neyiniz var sizin sahi ya? Ha? Ya bize... Yıllarca kişisel gelişim kitaplarıyla, gurularla büyük bir yalan sattılar abi. İçindeki lideri uyandır. E uyandırdım, herif benden daha tembel. Bütün gün yatıyor lider. İçimdeki lider bütün gün yatıyor. Zaten toplasan happy topu 80-100 senelik bir ömür bütçemiz var. Onun da yarısı uykuyla, çeyreği trafikte debriyaj eskitmekle geçiyor. Hadi otomatik vites kullanıyorsunuz, debriyaja basmıyorsunuz. O zaman da telefonda sonsuz kaydırma yapıyorsunuz. Sanki zamanı şahane değerlendiriyormuşsunuz gibi. Kandırmacalar kendini falan. Her şeyi biliyorum. Bugün 2 saat sonsuz kaydırma yaptım. Geriye kalan o küçücük zamanda da tatlı meyveler yiyip, soğuk sular içip, hani midemizde kelebekler uçuşuyormuş gibi aşk yaşamak varken biz ne yapıyoruz? Sürekli bir stres, sürekli bir gelecek kaygısı. Kendimize hayatı dar etmekte üstümüze yok. Ben mikrofonda bu felsefe işini biraz abartıp gaz veriyordum ama siz aradaki dengeyi kurun. Kurun. Sorumluluk sizde. Ben de biliyorsunuz ekmeğimdeyim. O kadar da umurumda değilsiniz yani. Aldın ya, kişisel almayın bunu. Nefret falan etmiyorum kimseden. Hissimi söylüyorum yani. Umursamazlık hissim seviyesi bu. Millet geçen gün İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nin yaptığı bir şahane araştırma vardı. Onu okudum da adamlar erkek ırkının en ilkel röntgenini çekmişler. Mecaz. Araştırma şu, aç erkekler tombul kadınları ince kadınlara göre daha çekici buluyorlarmış. Rezillik. Rezillik. Bu kadar yüzeysel olabilir bir canlı. Bakın şaka değil, bilimsel gerçek ya. Üniversite, Newcastle Üniversitesi. Açın bakın. Deneyde erkeklere sadece vücut resimleri göstermişler. Yüz yok. Çok biliyorsun zaten. Öğle yemeğini... Öğle yemeğini henüz yememiş. Yani karnı zurnayla ritim tutan aç erkeklerin hepsi...

İstisnasız balık etli tombul kadınlara yüksek puan vermiş. Yükselmiş diyecektim de o kadar da değil. Açlık da çok güçlü bir duygu çünkü. Ben önce doymam lazım yani yürüyüp koşmak için. Yemek yiyip karnını doyurmuş tok erkekler ince kadınları seçmiş. Araştırmacılar çok entelektüel açıklamış. Güya bilinçaltı açlık anında erkeğe daha fazla kaynak ve bolluk vaat ediyor. Yiyecek miyiz abi, birbirimizi mi yiyeceğiz? Ya adamları ne kadar aç bıraktıysanız, deneyde kadının etli butlu olmasına başka hiçbir kriter kalmamış. Büyüklerimiz hep der ya, markete sakın aç karnına gitmeyin, çok fazla gereksiz şey alırsınız diye. Ben çıtayı yükseltiyorum, karnınız açken flört randevusuna gitmeyin. Yoksa o açlıkla hayatınızın hatasını yaparsınız. Ertesi sabah uyandığınızda ben bu evliliği hangi ara yaptım diye banyodaki baskülle kavga edersiniz. Ya ben söylemişim abi.

0: Akbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pure Choice, cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis, eShop ve tüm online platformlarda.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
3: Chery. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi

0: için foodistexpo.com. Pilot Garaj Oto
1: Expertise. Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot Garaj Oto Expertise.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr. Kurutma makinesi olmayanlar doğru.

0: öğrencileri arasında öğrencilere özel Seçili Gaming Notebook'larda 5000 lira, Seçili Premium Notebook'larda 3500 lira, Seçili Notebook'larda 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

Ve Kral Pop Radyo'ya hoş geldiniz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ben akşam saatlerinin hostu Bay J. Çalışma arkadaşlarımla unutulmaz bir komedi şovuna da imzamızı atmaya çalıştık bu akşam. Hazırlığımızı her zaman yapıyoruz. Durumunuzu biliyoruz. Biliyoruz ama merak etmeyin, kimseye söylemeyeceğiz. 2026'da herkesin durumu birbirinden daha garip. Sizin sırrınızı açıklarsak kendi sırrımız ortaya çıkmış olur. Anlatabiliyor muyum? Problem var mı? Var. Ama iyiyiz, hoşuz. Aşk ve sevgi her şeyi yener derler. Biz, ben Bay J ve Kral Pop Radyo ekibi olarak sizlerin kalbini çalmak için daha etkili metotlar kullanıyoruz. Silahlı birlikler, hava ve deniz destekli 5000 kişilik bir paralı asker ordusu. Şimdi belki kanalı değiştirmeden önce bir kez daha düşünürsünüz. O açıda. Dünyanızı çok beğeniyorum insanlar bu arada. Onu itiraf etmek istedim. Çok renkli, çok eğlenceli, hep bir şeyler. Yalnız çok fazla şeyi suç sınıfına sokmuşsunuz. Bence biraz daha serbest bir dünya olabilir. İnanır mısınız, bir keresinde evim soyulduğunda bile polisi çağırmamıştım. Bir alt katta yüklü miktarda kaçak mal ve ağır makinalı tüfekler vardı evde. Evimi dağıtsınlar istemedim. Ev şahane bir ev değil ama benim için fazla bile güzel. Herhalde radyo sunuculuğuyla geçindiğimi düşünmüyordunuz değil mi arkadaşlar? Oh, hadi yapmayın. Oğlum bu sene master'a başlıyor. Bu arada çok önemli bir konu var. Yemek seçmek hastalıkmış. Ya yıllardır ben bunu yemem diye masadan kalkıyorum. Her tıbbi bir durum yaşıyormuşuz arkadaşlar. Uzmanlara göre aşırı yemek seçmek bazı insanlarda hayat kalitesini ve sosyal hayatı etkiliyor. Şimdi ben bunu duyunca biraz düşündüm. Benim hayatımı da etkiliyor. Çünkü restoranda garson, efendim bugün şefimizin özel tabağı var dediğinde ben içinde ne var diye soruyorum. Kereviz dediği anda sosyal hayatım sona eriyor. Yemek seçiyor musunuz? Günah. Kereviz sevmem, bamya sevmem. O size bayılıyor çünkü. Bamya yemem, sümüklü. Bakın sebzeler de canlıdır. Biraz ön yargılı olmuyor mu bu yaptığınız ya? Kırıyorsunuz. Ben bamya sevmem. Tanısan seversin belki. Yemek seçmenin iyileşmesinin önündeki en büyük engellerden biri açık büfeler. Çünkü orada insanın seçme hakkı sınırsız. Kunduz eti sevmem, timsah eti sevmem. Ha, kartal eti. Onu da almayayım. Gözleri üstümde gibi geliyor. Açık büfede zaten çok garip birine dönüşüyorum. Tabağa önce mantıklı şeyler koyuyorum. Biraz et, biraz salata. Sonra bir bakıyorum tabağın ortasında 3 çeşit patates var. Biraz şambaba tatlısı ve birkaç tane... Zayıf kadınlardan hoşlandığım için geçmişte sevgililerim de genelde yemek seçiyordu çok. Bu yüzden bir ara yemek seçen kadınlarla ilgileniyordum. Sonra bir gün bir tanesi ben her şeyi seçiyorum dedi. Restoranda 16 bin lira ödedim. O gün anladım ki burada hastalık başka bir yerdeymiş. Benim cüzdanımda yaşayan bir hastalık. Restoran seçen bir insanla takılmak, yemek seçen bir insanla takılmaktan daha zor. Obez biri de yemek seçiyor. Büftek seçiyor, patates kızartması seçiyor, pilav seçiyor, bol bol ekmek seçiyor. Bence yemek seçmek büyük bir problem değil. Bence sadece yeteri kadar sebze yemiyorum. Alışveriş yapıyorum. Etler, sucuklar, peynirler, ekmekler, maydanoz, kabak, hıyar. Hepsi çöpe gidiyor evde. Hepsi bak. Duruyor, duruyor, duruyor. Hep niyet var. Forma girmek içinse acilen maydanoz, kabak ve hıyar seven birini bulmam lazım. Gerçi ben artık evliyim, birini bulamam. Sevgili aramak yerine karıma sebze ye desem muhtemelen benim yememi sağlayacak bir yöntem bulur ve kendisi yine sıyırırken çikolatalı gofretiyle hayatına devam eder. Peki, birazdan yine bir arada olacağız. Siz bu arada buzdolabını açın. Ne kadar sebze çöpe gidiyor bir bakın. Yazık, günah. Eğer içeride 3 haftadır duran bir kabak varsa o artık sebze değil bu arada. Evet, tarihi eser, dokunmayın, belediyeden ekip çağırın, imha etsinler.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 26 Ağustos Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. TRTHaber.com'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde konuştu. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesaj da verdi. Biz gövdemizi taşın altına koyduk diye konuştu. Suriye'nin bütünlüğüne dair tarihi bir adım daha atıldı. ntv.com.tr'deyiz. SDG-YPG komutanı Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçlerinin feshedildiğini açıkladı. Kararı değerlendiren AK Parti sözcüsü Çelik, Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu dedi. Terörsüz Türkiye süreci açısından da önemine dikkat çekti. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin kendi çıkarları için yakın coğrafyayı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ettiğini belirtti. Sözcü.com.tr ile devam edelim. CHP'de 51 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP'de Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi dahil 51 isim kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Geçelim CNNTürk.com'a. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme var. Yeniden incelenen otopsi kayıtlarında ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. Aralarında Alihan Kuriş'inde bulunduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Bilirkişi raporuna göre eski bakan yastıkla boğulmuş olabilir. Denizolgun'un şüpheli ölümünün aydınlatılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda fethi kabir işlemi yapılmıştı. İran ve Umman'ın Hürmüz'den elde edilecek gelirlerdeki payları konusunda anlaştığı duyuruldu. İran devrim muhafızları sözcüsü, Amerika'nın iki ülke arasındaki müzakereleri engellemeye çalıştığını ve anlaşmanın bu sebeple geciktiğini vurguladı diye yazıyor Habertürk.com'da. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. Motorin'de büyük indirim. Akaryakıt ürünlerinden motorine 5,36 lira indirim yapıldı. İndirim pompa fiyatına gece saat 12'den sonra yansıyacak. Kralmüzik.com.tr'ye de bakalım. Kral Otobüsü İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Bir hatırlatmayla bitirelim. Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar için başvuru süreci devam ediyor. Öğrenciler cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Gündem.
0: Net Gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesi için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertler 1-1'in rövanşında Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak. Kritik

0: mücadele saat 22'de başlayacak. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi vizesi için son maçlarına çıkacak. Beşiktaş İstanbul'da 3-0 yendi. Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor ise evinde 1-0 mağlup oldu. Ferencvaros'u Macaristan'da yenmeye çalışacak. Bu karşılaşmada yarın saat 21.30'da başlayacak. Corendon Alanyaspor Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Emre Demir'i transfer etti. Genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Şansa kalmaz
1: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Pop, pop, kral, pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kral Pop Radyo burası. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Burada akşam sunucusu benim. Adım Bahçe ve bu kanalda 8. yılım. Hayattaysa 55. yılım. Buna göre 8 yılımı buraya verdiğime göre bana 47 yıl kalıyor. Bu kanalda 47 yaşındayım. Kalanı Kral Pop Radyo yayını. Bu bana nereden bulaştı biliyor musunuz? Karımın saçma sapan matematik hesaplarına benzedi bu. Bak. Dün gece kendi pedikürümü yaptım. 2500 lira kazanmış oldum evimiz için dedi bana. Artık bozmuyorum bile biliyor musunuz? Tamam diyorum, eline emeğine sağlık. Nerede 2500 lira? Kazanmakla kaybetmemek arasındaki farkı anlatmayı başardığım gün düze çıkacağız biz bu evde. Şu anda bence insanlar aralarında en çok ekonomi konuşuyor. Para değil ama ekonomi. Olmayan bir şey konuşmanın gereksizliği. Artık kavradık, o noktayı kavradık değil mi? İki kankam var. Üç kişi birbirimize sürekli tekne resimleri ve fiyatları atıyoruz. Diğer yanda üçümüzü toplasan bir tane can simidi alabilecek durumumuz yok. Bir de böyle yüzsüzce normalleştirmeye çalışıyoruz alamayacağımız teknelerin fiyatını. Abi tamam 2,5 milyon lira ama motoruyla beraber. Bak bir çift kişilik yatak, bir tek kişilik yatak var, mutfak var, banyo var. Bunu diyenin evdeki banyosunda 6 aydır musluk damlatıyor, contaya parası yok. Nalbur'un neredeyse bedavaya verdiği şeye parası yok. Banyolu tekne. Ekonominin en garip tarafı şu oldu bence. Artık insanlar fakir olduğunu kabul etmiyor. Sadece geçici bir zenginlik molasında olduğunu düşünüyor. Çünkü herkesin kafasında gizli bir servet var ama nedense banka hesabına bir türlü uğramıyor. Ve müthiş bir borç isteme trafiği var. İnanamıyorum. Bazen 20 senedir konuşmadığım eski bir tanıdık borç istemek için arıyor. Hemen arkasından benden çok daha zengin biri borç için arıyor. Bu da en gıcık olduğu. En gıcık adama borç verme ihtimalim yok. Ay sonuna kadar 3227 liralık kalmış hesabımda. Cuma'ya kadar 4 milyon borç verir misin diyor bana. Bana. Sonra da daha kötüsü inanmıyor. Ya Bahçe kral şaka yapma, sende 4 milyon olmama ihtimali mi var ya pazartesi gününe kadar? Hadi yolla pazartesi. Ya benim 4 milyonum olsa... Bak bu çok ilginç bir psikoloji. İnsanlar senin paran olmadığını kabul etmek istemiyor. Çünkü kafalarında bambaşka bir Bahçe var. Bambaşka. O Bahçe'nin gizli yatırımları var, bankada parası var, arka tarafta serveti var. Ben de o serveti o kadar merak ediyorum ki çünkü benim de haberim yok. Borç isteyen zenginin müthiş özgüveni var. Adam senden 4 milyon istiyor ama sanki senden sakız parası istiyor. Abi müsaitsen. Müsait değilim kardeşim. Benim banka hesabım da müsait değil. Psikolojim de müsait değil. Artı varsayalım 4 milyonum var ve sana verdim. Karım beni öldürür. Öldürdükten sonra da cennete gidemeyeyim diye kukla gibi oynatarak günah işletir. Ahiret yönetmenliğini manipüle edip sonsuza kadar cezamı uzatır, anladın? Yani şimdi bazılarının kafasında şöyle bir hesap varsa o bir yanılgı, onu hatırlatayım. Bu adam çalışıyor, demek ki parası vardı. Yok abi, çalışmak ve paraya sahip olma o eskiden. Şimdi çalışıyorsun, yoruluyorsun, kazanıyorsun, sonra paranı kayıp ilanı veriyorsun. En son maaş günü görüldü. Üzerinde faturalar vardı. Görenlerin insanlık namına Bahçe'nin banka hesabına teslim etmesi rica olunuyor.

0: bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
1: pop. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
9: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. E şimdi bu saatlerde Bay J, ben yayındayım. Bu çok dinlenen bir program. Bu yüzden normal şartlarda seçtiğim kelimelere dikkat edip sorumlu bir yayın yapmam gerekiyor. Ancak şartlar normal değil. Bu sorumluluğu taşımamı gerektirecek bir maaş almıyorum. Mesela asgari ücretin altında çalışan bir garsonu hemen anlarsınız. Tabağı çatalı masaya koymaz. Önünüze fırlatır. Kaybedecek hiçbir şeyi yok. Anladın mı? Ben onun radyo versiyonuyum. Yok efendim, beni dinleyenlerin psikolojisi bozulmuş. Moralman çökertmişim. Çok istemiyorsanız dinlemeyin abi. Kovulursam fakir olmayacağım ki. Radyo sunucusuyum. Zaten fas fakirim, anladın mı? Belki fakir olurum. Terfi ederim. Yani program çok iyi bence. Ve bu yüzden şükür demek lazım. Yani bu bağlamda değiştirmeyin kanalı da. Ya hayır bak, sonra bir şey diyeceğim. Sonra bak, yapay zekaya sundururlar programı, pişman olursunuz. Hani herkes yapay zeka işimizi çalacak diye korkuyor ya, muhasebeciler, mühendisler, avukatlar filan. Korkmaları da lazım zaten. Evet. Ben onların yerinde olsam hemen bugün bir kombi montaj kursuna yazılırdım, hemen. Çünkü onu yapamaz daha. Yani onu yapay zekalı robotlara yaptırmak için çok büyük yatırım gerekiyor. Çok zamanı var daha. Ama ben korkmuyorum arkadaşlar. Korkma, çünkü yapay zeka politik doğruculukla programlanmış. Ben hala şişman, zayıf, çirkin şakaları yapıyorum. O yapamıyor mesela. Belki hani zorlarsam bir iki tane ayrımcı şaka yapabilir ama misal bazı kesimleri asla hedef alamayacak. Onları programlayan şu liberal görünümlü reptilyen zenginler var ya. İşte Elon Musk, Bill Gates tayfası. Ben yerin dibine sokup sokup çıkartıyorum. Bulamazsınız benim gibisini gerçekten. Yerin dibine sokup çıkartıyorum derken burada metafor olarak kullandım. Amaçlanan yer çok daha yayında söylenemeyecek kadar pis bir yer. Evet. İsteksiz çalışan garson. En fenası. En kötü eleman tipi. Bak, kötü elemanı tolere edebilirsiniz. İsteksiz çalışan eleman feci bir şeydir arkadaşlar. Ya maaşı kötüdür, ya iş yerinde yanlış muamele görüyordur. İstese çok da iyi yapabileceği işi sallar. Bu feci bir şey. Bu adam iş yerinde adeta sessiz bir sabotajcı gibi dolaşır. Bak, isterse o kafayı çalıştırsa şirketi borsada misal zirveye taşıyacak potansiyeli olabilir. Ama o muazzam zekasını, o enerjiyi sadece tek bir şey için kullanır. Ben bugün bu işi en az enerjiyle, dikkat çekmeden nasıl sallarım? Tembelliğin profesörü. Ordinarius profesör. Ordinarius diyorum da artık öyle bir titir yok, biliyorsunuz değil mi? 1960 yılında kaldırıldı bu unvan. Profesör olduktan sonra daha üstün hissettirecek bir titir kalmasın diye. Yani daha teknik sebepleri var ama ben böyle okuyorum hikayeyi. Millet gereksiz hava yapmasın diye Ordinarius yok artık. Neyse, hor görülen elemanın sırf zarar olması mevzusu. Hayır, adam da salak değil. İstifa etse tazminat yanacak. Anladın? Açık açık savaş açsa kapının önüne koyacaklar. O da ne yapıyor? Kendi çapında gizli bir pasif direniş başlatıyor. Kral şirketi içeriden kemiriyor. Anladın? Bak, bunları çok da kolay tespit edersin. Gün içinde müdüre gider, fıtığım ağrıyor, çok fenayim de işten kaytarır. İş çıkış saatinde kapıya depar atar. Baba fıtık. Tıpkı bugün benim yapacağım gibi. Kral Pop Radyo burası. Ayrılmayın lütfen.

Selam millet, keyifler nasıl? Tatil yapıyor muyuz? Ben yapmıyorum. Bakın canlı yayın. Kral Pop Radyo. Atta yok, taytay yok, oturmak var. Evet. Rağmen üzülmeyin. Tatile gidemeyen bir sürü insan var şehirlerde ve hemen hepsinin morali bozuk. Bu üzüntüyü, bu stresi üzerlerinden atmak için bendeniz aşk makinesini, dert ortağını deneyimlemeye karar veren, çeşitli yöntemlerle sıkıntılarını dağıtmaya çalışan insanlar var. Onlar için buradayım. Yani tatilde değilim derken aslında stüdyoda mikrofon başında bir çeşit tatildeyim. Yalan söylemeyeceğim ama fonda güneş, kum, deniz olmadığı için izlenim farklı. Bu akşam psikoloğumla randevum var. Normal bir insan değilim. Nedenini tam olarak öğrenmek için gidiyorum. Oraya oturuyorum ben. Aslında ben de uzun zaman önce terapist olmak istedim ama şu anlatılanları meslek etiği gereği kimseye anlatmamanız gereken gizlilik kısmını hiç sevmiyorum. Ama çünkü insan doğası. Yani benzersiz bir çılgınla, bir manyakla tanıştığın zaman temel içgüdü. Hemen birilerine gidip bunu anlatmak istiyorsun, değil mi? Aşkım, bugün bir tip geldi, bildiğin zır deli. Üniversitede ikinci yıl çalıştığımız tip bugün çap canlı karşımda, etten kemikten. Benimle ilk defa yemeğe çıkan bir kız olduğunu düşünün. Adımı soruyor. Çünkü sağduyusu olan herkes bir insanın gerçek adına Bağcay olmadığını, bunun arkasında başka bir gizem yattığını düşünecektir. Ve ben de ona dönüp adımın romantizm ve tutku imparatorluğu büyükelçisi olduğunu söylesem. Kız ne yapar? Hani okuyoruz ya bazen restoran tuvaletinin vasistasından kaçmaya çalışırken sıkıştı kaldı falan diye. Bazen terapistimi de korkutuyorum. Sanki gizli bir laboratuvarda genetik deneyler yapan çılgın bir bilim insanıymışım gibi davranıp diyorum ki, dün gece rüyamda yine 5 kadının DNA'sını değiştirip kendi imkanlarımla sibernetik parçalar takıyordum. Birininkini ona, öbürününkünü diğerine monte ettim. Hepsi de yüz olarak size benziyordu doktor hanım. Bende bir problem mi var? Hani psikologlar pek konuşmaz, benimkinin nutku tutuk. Biliyorsunuz babamı 2023 yılında sonsuzluğa uğurladık. Nur içinde yatsın. Çok şükür benim de bir evim oldu. Hala eli bizim üstümüzde. Hala valla bıraktığı arabayı bu arkadaşlar beraber hep beraber kullanıyor. Eski meski her yere taşıyor bizi. Onun teknolojiyle olan bitmek bilmeyen savaşı dün gibi aklımda. Bak, yaşlı insanlar, dijital dünya aynı cümlede pek rahat edilmiyor. Ona arabası için zamanında GPS navigasyon cihazı almıştı. Hediyeyi satın almak için parayı kazanma sürem 12 dakika, eve gidiş sürem 23 dakika, hediyeyi verip sarılma seremonisi 14 saniye. Cihazı onun minimum seviyede kullanabileceği bir aşamaya getirmek 4 hafta. Evet. Bir dahaki sefere sadece pahalı bir havyar götürseydim keşke, en azından onunla ne yapması gerektiğini bilirdim diye. Her gün kavga ediyor. Her gün, bir de eski moda bir adamdı yani, cihaza isim koymuştu. Yolda giderken ekrana bakıp şey diyordu. Muhteber hanım, muhteber hanım, siz daha harita genel komutanlığının sunucularında yazılı...

bile değilken ben bu yollarda fink atıyordum, fink. Bana yeniden rota filan oluşturma. Son rota oluşturan kadının dediği yola girdim. Bak ihtiyar bir pelteye döndüm. Muhteber Hanım. Beni dinliyor mu? Muhteber Hanım.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Şoto
7: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Kurutma makinesi.

hediye. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibisin.

0: Millet, ben size bir şey söyleyeyim mi? Nasıl hissettiğinizi çok iyi biliyorum. 1996 yılında bir süpermarkette alışveriş yaparken hayatla artık nasıl başa çıkacağım sorusu beni demoralize etmişti. Anında depresyona girdim. Bütün sorunlarımla nasıl başa çıkacaktım? Sonra kendime dedim ki Bahçe, birkaç wow fazla geldi. Kontrol senin elinde Bahçe dedim. Silah bende, rehineler bende, geri çekilin bakalım dedim. Mecazi anlamda konuşuyorum tabii. Eski bir hükümlü değilim. Olmam gerekirdi, bir türlü yakalayamadılar. Bu arada yıllar içinde öğrendiğim en önemli şey şu. Hayatın kontrolü tamamen sizin elinizde değil. Zaten tamamen bizim elimizde olsaydı hayat çok sıkıcı olurdu. Sürpriz yok. İnsan sabah kalkıp bugün başıma ne gelecek diye merak etmezdi. Excel tablosu gibi yaşardık hayatımızı. Rezalet bir şey olurdu. Ben 55 yaşındayım, 35 senedir radyodayım, 3 kez evlendim. Hala hayatın nasıl çalıştığını tam olarak çözebilmiş değil. Yani gençlere verebileceğim en dürüst öneri, tavsiye bu olabilir. Çözmeye çalışırken eğlenmeye çalışın gençler. Sabaha kadar parti partisi.
1: Hey Bayşe.
0: Efendim.
1: Biz şarkıları dinlerken ne yapıyorsun?
0: Sağa sola bakıyorum. Telefonumdan klasik müzik dinliyorum. Asistanlarım geliyor, bana dövmelerini gösteriyorlar. Gülüşüyoruz. Bazen tartışıyoruz, yuh buraya dövme yapılır mı? Stüdyonun içine güvenlik nedeniyle konan kameradan bizi seyreden ekip de içeride lanet olsun neden teknik ekip olduk, Bahçe olmalıydık falan gibi. DJ'lerin yaşadığı hayata baktı. Sıkıcı sıkıcı biliyorum ama her işin böyle cilveleri var, idare etmek lazım. Hem radyoculuk zaten dışarıdan çok daha eğlenceli görünüyor. Dışarıdan bakınca müzik, ışıklar, mikrofon, şöhret. İçeriden bakınca bu dosya niye açılmıyor abi? Bilgisayara bağlanamadım. Kim benim kahvemi aldı? Mikrofon niye pis? Tükürmeyin. Öykü, tükürme şu mikrofona. Asistanlarıma bakıyorum birçok zaman. Gençler her yerlerinde dövme, kızlar, oğlanlar. Herkesin vücudunda bir hikaye var. Ben de bunları hijyenik koşullarda yaptırdığınızdan emin misiniz diye soruyorum. Çünkü insan gençken çok güzel olacak diye düşünüyor da ne bileyim 50'sini geçtikten sonra ben bunu niye yaptırmıştım? Ben bunu... Benim vücudumda dövme yok. Vücudumda 50 seneden fazlalık doğal efektler var. Ekstra süslemeye gerek duymuyorum. Bir de falcılar var tabii. Yıllardır geleceği bildiğini iddia eden insanlar. Çok yakında hayatınızda büyük bir değişiklik olacak Bahçe diyor. Tabii ki olacak. 2026'da yaşıyoruz. Elektrik faturası bile hayatınızda büyük bir değişiklik yaratabiliyor. Çok garip bir dönem bu. Bir falcı bana çok yakında uzun bir birliktelik yaşayacaksın dese artık çok etkilenmem. Çünkü zaten evliyim. Anladın? Kadın bana bakıp peki bu birliktelik ne kadar sürecek dese ben hanımefendi siz falcı evlilik terapisti misiniz? Bir de her şeyi biliyordunuz az önce. Niye bana soru sormayın? Falcıların çok sevdiğim bir lafı var. Önünde iki yol var diyor. Tık, sağa ve sol. Bir de düz, hadi üç olsun.

Bir karar vermen gerekecek. Evet tabii vereceğim. Vereceğim. Hayatında bir kadın görüyorum. Ben her gün görüyorum. Evde yaşıyor. Bazen insan gerçekten geleceği bilmek istiyor. Ben de isterim. Mesela 1996'da biri bana Bayce 30 sene sonra hala radyoda olacaksın deseydi çok gülerdim. 2006 yılı buradayım. Gülüyor muyum ben şu anda? Gülmüyorum. Böyle olacağını bilmiyordum. Çarşamba akşamının son anonsu. Birazdan müziğiniz devam edecek. Ben de mikrofonu bırakıp normal bir insanmışım gibi davranmaya çalışacağım sosyal hayatımda. Muhtemelen başarılı olamayacağım. Çok tepki görüyorum. Ama uzun zamandır radyodayım. Hala konuşuyorum. Demek ki bir yerlerde bir şeyi doğru yapmışım. Ya da kimse ne kadar anormal bir tip olduğumu henüz fark etmedi. Kendinize iyi bakın. Güzel bir çarşamba gecesi geçirin. Yarın yine görüşeceğiz. Bye.

0: Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Ceplerinde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.